Rudi buna pisi bino mbote mingi nazali na pula siko yo nazali koyoka radio master.